yollarda, sikrizgıda, hararis, vakit, terk, dizgarda, rongzazı, samariyem, gosuzan, sitamadre, kubaran, rostan, kubilazı, nazli, gamberom, açtindo, betel,